0: 95.5. Alabildiğine pembe.
1: Pembe.
0: Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sen bir anka kuşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede, tutup

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Yeter.

sünger bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talih.

Çıstak çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör

0: Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğaya uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz dedi. TÜİK 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık %1,71, yıllık ise %32,61 arttı. Gıda enflasyonu %34,86 olurken konut grubundaki yıllık artış %45,59'a ulaştı. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretimde denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73.075 öğrencinin kayıtlı olduğunu açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildi.

Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi azar azar?

0: Not on mom.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Bir gün geç, bir gün erken insan gerçeği öğrenir. Sırtımı

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki 3.

0: 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel. Ödeye ödeye bitmedi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazete.

0: TED'de yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber buradayız. En buradayız. Son hit şarkılar. Şarkılar. Şarkılar. Buradayız. Buradayız. Aç radyonu. Show.
1: Bir gece ansızın düdük ve bir patırtı sesiyle uyandım. O an anladım. Görev büyük. Palaska, bot, tüfek, tabanca derken bir giyindim. Kendimi helikopterden helikoptere atlarken buldum.
2: Kelebek gibi süzülüyorum ya.
3: Çok yoruldum ya. Bu taraftaki otları da bitireyim de sen de öbür taraftakini bitir. Gidip koğuşa yatalım en iyisi.
1: Yatmak yok, yatmak yok. Faruk sen 5-7

0: Maxi Show. Ariel Sanji Maxi Show. Ariel. Ariel. Maxi Show. Maxi Show.
1: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
2: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
3: Maxi Show başlıyor.
2: Ne?
4: Sonunda.
2: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
6: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
7: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
6: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
8: Artık başlasın.
3: Maxi Show başlıyor. Maxi Show.
9: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin karıntısından çar oluyordu.
10: Gözleri.
11: Ortasıyla muhteşem.
12: Ve çok çekici.
13: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
3: Maxi Show başlıyor.

Orada biri var mı acaba? Orada biri var mı? Hu hu, sesimi duyan var mı? Efendim, burası Radyo Kulüp. Maxi ben.

0: Frekansımız 95.5. Maxi Show başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine her zaman olduğu gibi ritmik, dinamik, enerjik bir radyo programıyla karşınızda olacağım. 22'ye kadar burada bölgenin en çok dinlenilen, en çok tercih edilen radyo istasyonunda en manyak radyo programında olacaksınız. Tatlım. Uzun zaman oldu. Görüşmeyeli. Özleştik mi? Özleştik mi? Hala sesimi duymayan var mı ya? Hala orada biri var mı? Orada biri var mı ya? Yok mu? Huhu. Çiçekler görüyorum. Sevgili Arzu Efim ya. Hoş geldin. Vallahi ben sizleri çok özledim. Sizler beni özlediniz mi bilmiyorum.
1: Maxi Show.
0: Sesim nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? İyi yayınlar dilerim. Max demiş. Doğan Can Güney. Vargoz Babel. Teşekkürler. Hoş geldin. Evet, bir soru sordum. Sesim size nasıl geliyor? Biraz çok bağırıyor olabilirim, evet.

0: Hadi yeniden tanışalım o zaman. Ben Maxi, sen kimsin? Zonguldak Gülsün Instagram hesabı aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Enerjik demiş Arzu Efmiya. Dinamik diyor sevgili Doğan Can Güney. Aktif. Radikal. Çünkü burası... Tabi böyle bir jingle'ımız var bizim, değil mi? Dinamik.
1: Dinamik. Aktif. Aktif. En iyi müzik. Her şey. İstediğiniz gibi. Kulağınız Radyo Kulüp tarafından koruma altına alınmıştır.
0: Dur. 85 tane şarkı çaldı. Aa, dur. Bebeğim sen kenara bebeğim. Dur tatlım. Nerede bizimki? Heh, bizimki burada. Ah, ses bozuldu denmiş. Düzelteceğiz.

0: Yeniden tanışalım, hadi yeniden tanışalım. Sen çık gel. Ansızın gel. Gel gel gel gel gel gel. Koş koş koş koş koş. Ses çok kötü seslenmiş ama ben baktım herhalde düzeldi. Sesin nasıl geliyor? Birine el sallayayım diye dokundum. Herhalde yanlış yere mi dokundum bilmiyorum ki. Uzun zamandır dokunmayınca demek ki böyle oluyor. Düzeldi değil mi? Maxi'cim iyi akşamlar demiş. Papatyam Network aramıza katılmış. Teşekkür ediyorum, hoş geldin.
1: Buna rağmen gittiysen sen zaten
0: yalnız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Arzu Efemiyan'ın son şarkısına yay vereceğiz. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Şu anda iyi demiş. Evet, şu an sesimiz güzel geliyormuş. Bana da güzel geliyor sesim. O zaman şuradan Arzu Efemiyan'ın bu şarkısına yay verelim. Kendisine de buradan çok çok selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Kendisi de şu anda izliyor bizleri. Selamlar, sevgiler. Bol bol kalp gönderiyoruz sana. Vallahi telefona dokunmaya korkuyorum. Hoş buldum Max, nasılsın demiş. Bugün dördüncü kez zıplamaya hazırlanan çekirge gibi hissediyorum kendimi. Bir zıpladım, iki zıpladım, üç zıpladım. Dördüncüyü herhalde zıplayacağız gibi gözüküyor. Cuk olacak. Olur mu? Ya da otururuz herhalde şöyle diye. Yine aynı oldu denmiş. Bunu çözeceğiz. Biraz daha geliyorum o zaman.

Arzu Efim'in ya radyonuzda olduğu Sevilince Sıkılırım diyor şarkıda. Arzu Efim'in ya Sevilince Sıkılırım demiş. Evet, güzel de bir şarkıydı. Geride bıraktık, ses yine bozuldu demiş. Herhalde düzelecek. Instagram'daki herhalde düzeldi bakalım. Düzeldi. Evet, canlı yayında canlı yayını kontrol ediyoruz. Güzel. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram üzerinden canlı yayındayız. Şimdi benden Günah Gitti şarkısına yer vereceğim. Sonrasında yine burada olacağım. Yine ben bir test yapacağım. Bakalım yani dinleyeceğim. Ses bozuluyor mu bozulmuyor mu? Benden mi kaynaklanıyor? Şarkıdan mı kaynaklanıyor? Instagram'dan mı kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Benle alakası yok ama ben elim kolum rahat duruyor yani. At bir istek deneyelim demiş. Deneyelim o zaman. Benden Günah Gitti. Hadi bakalım. Gelmiş olsun. Geliyor. İstek de geliyor. Geliyor ama gelemedi. Yavaş geliyor bu. Geç geliyor. Niye bu kadar geç geliyor?

Ya adam ne güzel şarkı yapmış ya. Bu arada aramıza hoş geldiniz. Radyo kulüptesiniz, Maxi Show'dasınız. Biraz görüntüm bozuk gibi. İnternetsel problemler mi yaşıyoruz acaba? Bilemedim. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bir çoğalıyoruz, biraz oluyoruz. Maxi Show bir Instagram hesabım.

kötü kral denmiş. Farkındayım. Ben de bir yandan kendimi izliyorum ama kendimi izlerken kendimi göremiyorum ekranda. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama Can Maxi Show denmiş. Hanife Usta aramıza katılmış. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sen de cansın. Ya birazdan düzelir herhalde. Niye böyle oldu?

Ortak canlı yayına geçince mi böyle oldu? Anlayamadık ya. Çözemiyoruz böyle. Olunca da ya sinirlenmeyeceğim diyorum. Yok sinirlenmeyeyim ben.

Peki şöyle bir şey yapalım. Ben yayını kapatayım, tekrardan açayım. Siz tekrardan gelin, olur mu? Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen aramıza katılabilir. Katılın ya, bir zahmet gelin. Gelin yani, bir zahmet gelin. O zaman şöyle bir şarkıyla devam edelim programımıza. Benim çok sevmiş olduğum bir şarkı geliyor. Bana lazım iki dişi masum, çok masum. Hala görüntümüz. Kapatıp açıyorum. Siz gelin Maxi Show 1 Instagram.

Bana da lazım içi dışı masum. Çok masum. Ya bakıldığı zaman ben de çok masum gözükmüyor muyum öyle? Çok masum mu ben zaten? Haksız mıyım? Belki de Gülben Ergen'in en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Dışarısı hain dolu. Bize lazım içi dışı masum. Çok masum. Hani bizim masumlar nerede?

etmeliyim. Ufacık bir ümit bile yok. Bu senede bu aşk yok ya. Bu sene de yok. Geçen sene de yok. Ondan önceki de ya aşk yok ya. Pekala bakalım, ben geldim Maxi, seni asla yalnız bırakmam ne biçim.

Teşekkürler canım Maxi. Gerisi yalandır. Ben Maxi'den başkasını tanımam asla demiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Şımartıyorsun beni. Ama arada şımarmak da gerekiyor. Hadi beni şımartın ya. Bir radyo programcısı nasıl şımartılır? Hı? Daha önce böyle bir şey yapmıştık. Beni şımartmıştınız ama çok da şımarmamıştım. Mahsun Kırmızıgül'ün bu şarkısı nereden geldi bilmiyorum ama enerjik bir şarkı. Benden hepiniz zaman olsun bu şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Maxi Show bir Instagram hesabım. Birazdan gecenin bir konusu radyonuzda olacak. Ya da kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla yayınımıza katılabileceksiniz. Hanife bu şarkı sana gelmiş olsun.

0: Taksi Show.
1: Devam ediyoruz programımıza, bakalım. Sen hak ediyorsun demiş, sen her şeyin en güzeline layıksın demiş, sen dünyanın bir numarasın, estağfurullah, benim için öylesin demiş, teşekkür ediyorum, çok teşekkürler. Sana da güzel bir şarkı gelecek, şimdi Faruk K'dan bir şarkı çalacağım. Şöyle Faruk K'dan olaylar, olaylar, olaylar, olaylar, olaylar, olaylar. Faruk K ve Tuğçe Güder radyonuzda olacak. Bu şarkıyı sevgili Hanife Usta'ya armağan edeceğiz. Bakalım, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Benden tüm demiş, senin dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Sevgili Lilişko'yu etiketlemiş herhalde. Evet.

Özellikle canım kadar sevdiğim Lili'ye canıma gelsin demiş. Lili'ye selamlar. Lili neredesin? Lili, Lili, Lili. Hani 2-3 defa, 3 defa Lili, Lili deyince Lili, Lili, Lili, Lili, Lili, Lili, Lili. Hay Lili, Lili, Lili. Diyesi geliyor insanın ya. O zaman olaylar

0: Evet, Faruk Kahve, Tuğçe Güder radyonuz oldu. Olaylar şarkısına yer verdikten hemen sonra şöyle Süperstar'dan bir şarkıya yer vereceğiz. Sen de yaz bütün sözlerimi, yanılırsam çık karşıma, göster kendine.
1: Maxi Show.
0: Gerçekten de Süperstar. Birazdan geliyoruz. Nerede bizim grup, nerede? Masumlar grubu nerede ya? Darıldılar bana herhalde uzun zaman program yapmayınca. Hatta sevgili Pinola yazmış. Uzun zamandır yoktun. Herhalde kucağında bebiş de gelmezsin değil mi yazmış bana. Yok, bebiş de gelemedik de. Ya yazdım, hiç de belli olmaz yani bu şeyler. Yok. Çok teşekkürler, teşekkür ederim, sağ ol. Ben çok mutlu, beni çok mutlu ettin Maxi. Maxi, iyi ki varsın, seviyoruz seni demiş. Ben de sizleri seviyorum, teşekkür ediyorum. Hadi Süperstar yorumuyla yaz radyonuzda. Ardından ben yine bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda, en manyak radyo programında olmaya devam edeceğim. Evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyorsa hepinize armağan ediyorum bu şarkıyı. Siz de bence yazın bütün dertlerinizi.

0: Maxi-Show. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Yine muhteşem bir şarkıyla devam edeceğiz. Hande Yener'in Pencere şarkısıyla devam edeceğiz. Hani herkes çok seviyordu. Unutamıyorduk. Neydi ya? Unuttum. Hani herkes çok seviyordu da. Hani herkes çok seviyordu da. Unutamıyordu. Yok. Hani herkes çok seviyormuş da. Ya o da değil, o da değil, o da değil.
1: Gelemem, gel.
0: Niye gelemiyorsun? Niye? Gel bana. Koş. Lilişko. Pencereyi açıyorum. Hoş geldin Lilişko.
2: Hani
0: buldum. Hani dünya bize dönüyordu. Biz kaybediyorduk. Hani herkes çok seviyordu da.
2: Bize yetişemiyordu.
0: Bırakayım Hande Yener söylesin ben.

tamam ve yalan. Yalan mı tamam mı? Pekala, devam ediyorum. Ben sizleri çok özledim. Sizler de beni özlediyseniz eğer, özleşmemiz, yani özlemimiz bence bitmeyecek. Tekrardan hepiniz, tekrar hoş geldiniz. Uzun zamandır konuşmuyorum yani. Hakikaten uzun zamandır kendimle bile konuşmuyorum. Kenan Bahşi, hoş geldin sen de. Konuşmayı unuttum. Şöyle baktım da Sınıfta Kal diye bir şarkı gözüme çarptı. Hadi sen de Sınıfta Kal. Benim çok eskiden programlarımda yer vermiş olduğum şarkılardan bir tanesi. O dönemlerde bu şarkıya çok fazla yer veriyordum. Maxi denmiş. Buyurun benim. Pekala. Kimler nerelerden aramıza katılıyor? Bana yazmanızı istiyorum. Yazabilirsiniz bana. Lilişko, sesim güzel geliyor mu? Maxi şu. Canım, ilk şarkımı sana gönderdim ben. Sana armağan ettim. Kıymetli benim diyor. Lilişkom demiş. Hanife demiş bunu. Cızırtı var diyor. O hep var ya.

0: Yaz öpüyorum, hoşça kal. Bugün yazmakla ve öpmekle ilgili şarkılar çalmaya devam ediyoruz gibi geldi bana. Hem yazıp hem öpüyoruz yani. O zaman şimdi ilk önce yazdık, sonra öpelim mi? Öpmeye doyamadım. Oldu denmiş, herhalde sesim düzeldi. Bakalım yine canlı yayında, canlı yayını kontrol edelim. Bakalım. Herhalde düzelmiştir diye düşünüyorum. Bardağım orada mı Max demiş. Bardağım burada mı? Arzu'ya soralım. Arzu bardağı burada mı acaba?
1: Oha, fon oldum yani.
0: Herhalde buradaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yetmez. 7, 8, 9, 10, 10, 11 olsun. Söyletme beni, gel, gel. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon yetmez. Öpmeye doyamadım. İlahi istemez bu dudaklar. Durma öp beni. Gereksin dudağında aşkım. Öpmeye doyamadım. Dudağında aşkım, öpmeye doyamadım. İlahi eskimez bu. Yani bir yerlere, hiçbir yere dokunmuyorum. Telefona da dokunmuyorum. Dokunduğum anda sanki gidecek gibi hissediyorum. Ya şey olacak herhalde. Yani genelde böyle olur ya. Programın sonuna doğru ses böyle tam kaliteli hale gelir. Program biter. Hadi bu şarkıyı ben sizlere armağan edeyim. Sizlerden de öpmeye doyamadığınız kimler var ise onlara gelmiş olsun. Siz kimi öpmeye doyamıyorsunuz? Yazabilirsiniz bana. Şunu, şunu, şunu, şunu öpmeye doyamıyorum dediğiniz birisi var mı hayatınızda? İlla ki vardır öpmeye doyamadığınız birisi.

sevgili Kenan yazmış ki ben kendimi öpmeye doyamıyorum demiş. Kenancığım sen kendini nasıl öpüyorsun? Bir gün seni canlı yayına alayım da kendini nasıl öpüyorsun? Ya şöyle mi başlıyorsun? Buradan başlayıp yani ben burada görüntülü olarak gösteriyorum da çok merak ettim. İnsan kendisini öpmeye nasıl doyamaz acaba? Sevgili Asu da aramıza katıldı. Eşimi ve yeğenimi öpmeye doyamıyorum diyor sevgili Lili. Sadece ve sadece kendimi öpmeye doyamıyorum demiş. O zaman sevgili Kenancığım yanağına bir öpücük kondurur musun? Şöyle bir öpücük olsun ama kendi yanağına bir öpücük kondurabileceksen. Hani o kadar dudak varsa. Hani bende yok o da. Bilmiyorum. Olan var mı? Evet, Şirinemiz aramıza katıldı. Minnoşumuz geldi. Birazdan Tonteşimiz gelir. Haydi gel hemen.

Selamlar Maksiçoğlu, sonunda yayın açmış demiş. Evet geldim. Geldim artık, buradayım. Özlediniz mi beni? Kenan öptün mü kendini? Ben de programı bitirirken ortaya bir öpücük bırakacağım isteyen yanağını uzatacak. Ama Kenan senden korkuyorum yani. Senden korkuyorum. Hani ortaya öpücüğü bırakacağım isteyen yanağını uzatacak ama senden korkar oldum ben. Özledik seni demiş Kenan.

Ortada kuyu var, yandan geç. Peki devam edelim. Gecenin bir konusu olsun. Gecenin konusunu kim belirlesin? Gecenin konusunu bence bugün sevgili Lili belirlesin. Topu ben Lili'ye attım. Pino'yu göremedim. Pino'yu görsen Pino'yu atacaktım. Peki Asude de olabilir. Sevgili Kenan da olabilir. Bana konu önerisinde bulunabilir misiniz? Herkes olabilir. Yani bir konu bulamadım ben de. Siz bulsanız olur mu konuyu? Evet. Özledim seni demiş. Yanına geleceğim diyor. Herhalde bir öpmeye gelecek. Kenan öpmeye mi geleceksin? Hayır yani söyle de ona göre hazırlanayım. Yani hazırlıklı olayım. Öpeceksen. Dikkat, Kenan çıkabilir. Ya ben sabahtan beri bağırıyorum burada. Bizim masumlar nerede diyorum. Yeniden tanışalım masumlar diyorum. İçi dışı masum diyorum. Çok masumum ben diyorum ama yoklar. Ben de topu Şirin'e mi attım diyor. Tamam.

Doğrusu şey yapamaz ki şimdi konuyu belirlemesi için onun bazı şarkılar dinlemesi gerekiyor. Şöyle şarkılar dinlemesi gerekiyor konu belirlemesi için. Bunu dinleyici hemen konuyu bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ucundan anlatayım çünkü telif yiyebiliriz yani. Hadi Şirinemiz bir konu bul bakalım. Şarkının içerisine geçen bir sözden de olabilir. Genelde ben öyle yapıyorum. Bak bir ipucu verdi. Hatta ipin tamamını verdi. Peki ben topu sevgili Lili'ye attım. Lili de Minnoş'a attı ama ben konuyu şarkıdan buldum. Şuna şuna şuna şuna değdi dediğiniz her ne var ise onlardan bahsedeceğiz bu akşamki programımızda. Nelere değdi? Hani diyor ya şarkıda değer mi hiç diye. Değdi be dediğiniz ne var ise onlardan bahsedelim. Neye değmiş? İyi ki yapmışım. Yani yaptım değdi. Şuna şuna şuna değdi. Ne neye değdi bilmiyorum. Ses yok fırlamacım denmiş. Nasıl yok ya? Niye böyle oldu bugün ya?

0: Yine kendi konumu kendim bulmuş oldum ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama yani her şey aynı, cihaz aynı, kablo aynı, telefon aynı, ben aynıyım, gülücük aynı, alkış aynı, siz aynısınız. Her şey aynı değil mi ya? Ben görmeyeli buralara olanlar olmuş mu ya? Niye böyle oluyor? Nazar mı? Bir taş bir kıralım şöyle. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Kırdık. Lilim bende düzeldi. Sizinin değer mi çalıyor demiş. Evet, değer mi çaldı. Evet, sizini dinledik. Şimdi Mustafa Sandal indir diyor bakalım. İndirsin bakalım ne indiriyorsan. Yok, indir, jest olduğunu diyelim.
1: Ah sen ne güzel.
0: Ah ne sen güzel, ne güzel bakıyorsun.
1: Kız sen ne güzel. Ne güzel.
0: Ben herhalde çok hiperaktif, çok hareketli olduğum için bundan mı kaynaklanıyor ya da kendimi gösterdiğim için, ekranda beni gördüğünüz için mi oluyor bilmiyorum. Bak kapandı şimdi, gördün mü? Nazar ya.

jest oldu. Mustafa Sandal sonrasında yine burada olmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş konuşuyoruz o zaman. Şimdi Seden Gürel'den bir şarkı çalacağız. Harbiden radyonuz olacak. Hani bizim kısmet kapatıcımız nerede ya? Kısmet kapatıcı pinomuz nerede? Ha? Peki. Gelsin bakalım. Konuşmaya korkar olduk yayın gidecek, ses gidecek diye.

0: Zannediyorum ki bu akşam Instagram yayında böyle olacak. Bugün böyle iddiayı verelim. Yarın bir hal çaresine bakacağız artık. Bu şarkım ben sevgili Lili'ye, sevgili Asude'ye, sevgili kısmet kapatıcı Pino'ya gönderiyorum. Harbiden.
1: Pire için yorgan yakarım, bakmışın yok kadın, sanın attan düşmüş gibi.

0: harbiden.
1: Siz mıyım harbiden, iyi dayandım gök demeden.
0: Seden Gülay sonrasında Barış Manço ile devam edeceğiz. Mekanı cennet, dostları melekler olsun. Barış Manço radyonuzda olacak. Bal Böcüğüm şarkısına yer vereceğiz Barış Manço'dan. Bugün bol bol şarkılar dinliyoruz. Farkındayım. Konuşmaya korkar olduk ya. O zaman gelmiş olsun Bal Böcüğüm Barış Manço. Kimler gelmiş? Kimleri görüyorum? Kısmet kapatıcı. Pino geldi. Hoş geldin. Maxi Can hoş geldin demiş. Sen de hoş geldin. Hoş geldin sen. Nerelerdesin ya? Geldik. Geldiğimizden bu yana sesleniyoruz. Geldiğimizden bu yana bağırıyoruz. Hani bizim Pino'muz diyoruz. Hani bizim sevdamız. Hani bizim Pino'muz. Hani bizim Necla'mız. Hani bizim Hayriye'miz. Hani bizim kısmet kapatıcımız. Hani bizim Mindoş'umuz. Yok, Mindoş'umuz Ankara'da. Hani bizim bal böcüğümüz. Kız, yollarına toprak oldum, yollarına güller serdim, sen neredesin ya? Sabahtan beri nazar üzerine nazar, nazar üzerine nazar, çatlayacağız, çatlayacağız burada bak. Çirkin de bir adamım zaten. Bir de çatlarsak hepten böyle biteriz ya. Ne olur bitirmeyin.

Evet, devam ediyoruz. Uzunca bir mesaj gördüm. Bu uzun mesajı kim yazar? Bence Minnoş yazar. Yani Minnoş yazar. Tabii benim uzun mesajları okuyamayacağımı biliyorum.

0: yok. Çok da uzun demiş. Ben niye uzun gördüm bilmiyorum. Hoş geldin kuzu. Canlı yayında buluştuk sonunda demiş. Ha, ben olmayınca siz buluşamadınız yani. Yani tamamen böyle mi oldu?
1: Hayat devam ediyor.
0: Ediyor. Ajlan.
1: İstemesen de yıllar geçip gidiyor.
0: Sen de hoş geldin Minoş'um. Vallahi Maxi'yi özledim diye geldim. Yoksa cidden hiç gelecek halim yok. Aa.
1: İstemesen.
0: Ben de çok özledim. Ayakta duracak halin yokken
1: simde geçmişi eskittim.
0: Hayatta olacak nedenlerin mutlaka vardır.
1: Yanlış zamanlarda yanlış bir sevdayla düştüm.
0: Teşekkür ediyorum, ben de çok özledim sizi. Kız, ağlatacaksınız beni, dur. Duygusala bağlamayayım. Vallahi çıkamayız buradan, söyleyeyim. Ben de yoktum İstanbul'da ama sen hiç yoksun. Oralarda bir mesaj attım. Saat sonunda aşkın demiş. Ya sevgili Pinocuğum, zannediyorum ki aynı dert bende de var ya. Evet. Bakma gülüyoruz, eğleniyor gibi gözüküyoruz ama oluyor bazen öyle şeyler. İnsanın hiçbir şekilde hiçbir şeye, hiçbir mesaja, ne bileyim sosyal medyaya ya da bırak sosyal medyayı, hayata bakış açısı değişiyor. Ben de öyle oldu. Düzeleceğiz inşallah be.
1: İstemesen de yıllar geçip gidiyor.
0: Minnoş

Hayat devam ediyor demiş. Kim demiş bunu? Ha, göremedim. Kimin yazdığını okuyamıyorum ki. Kim? Nasıl bir kullanıcı ismi bu ya? Çok doğru Maxi. Yanlış zamanlarda doğru insanları tanıyoruz. Hep de demiş. Evet. Neden hep böyle yanlış zamanlarda yanlış insanları tanıyoruz? Doğru zamanda o insanları tanıyamıyoruz. Neden çok uzun zaman sonra ya da çok yanlış zamanlarda birbirimizle tanışıyoruz ya doğru insanlarla tanışıyoruz? Ben de buna anlam veremiyorum ya. Hiç anlam veremiyorum.

0: tam okusa gari demiş. Yahu nerede diyor ama ya, okuyamıyorum işte bazen. Aa, Lolita mı binmiş? Kim Lolita? Hangisi? Lolita hangisi? Lolita, Lolita. İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere, çıtır kızlar nereye, nereye de giderler he? Nereye giderler? Nereye? Çıtır kızlar nereye gider? Aa, biliyoruz kim bize ne kadar diyor. Cidden öyle Maxi, kimseyle görüşmek gelmiyor içimden bu aralar demiş. Çok iyi biliyorum bu duyguyu. Geçecek ama.
1: Silmiş üstüme korkularım,

Bak yanlışların demiş. Ne demiş? Yanlışların demiş. Vurdum tekmeyi diyor. Bu kadar net. Yanlışların tekmeyi vurmuş. Allah Allah. Ayrılıklar, mutsuzluklar. Hadi hep beraber bağıra çağıra söyleyelim bu şarkıyı.

söylemiş, şey yazmış daha doğrusu sevgili Pinocan. Demiş ki gereksiz insanlarla o kadar meşgulüz ki doğru insanları fark edemiyoruz bile demiş. Kesinlikle katılıyorum sana. Her harfine, her noktasına, virgülüne, ünlemine, soru işaretine ne diyorsan odur Pinocan.

vurun dedim ya yine yanlış oldu demiş. He diyor ki vurun o zaman diyor yanlış insanların ne demiş. Hani vurun insanların diyor. Yok vurun insanların olursa olmaz yani o değişik bir fanteziye girer. Kulağa değişik geliyor ama yani. Yanlışların nereye tekmeyi vuruyormuş? Yanlış insanların tekmeyi vuruyormuşuz. Bir kez daha söyleyeyim. Yanlış insanların tekmeyi vuruyoruz. Öyle diyor. Yani minnoşumuz diyor ki ben diyor yanlış insanların diyor tekmeyi vurdum diyor.

yanlışların tekmeyi vurdum dedim. Yanlış insanlara karşılaşma bir şeyler demiş ama anlayamadım yine, yanlış okudum. Karşılaşmışlar ya demiş. Yani sen de karşılaşmışsındır diye düşünüyorum. Ki düşündüm. Yok düşünmedim, söyledim. Öyle ama yani. Minnoş'um sen hiç yanlış insanlarla karşılaşmadın mı ya? Sen de yanlış insanlarla bence karşılaşmışsındır. Bak konuşmaya konuşmaya tıs tıs ediyoruz.

Fırlamacım sen nerelerdeydin demiş. Ben hep buralardaydım ama yani ya, yayında yoktum. Dünya dışındaydım biraz. Tam da düşündüğün gibi. Yani daha doğrusu Pino'nun hissettiği gibi kimseyle konuşmak, kimseyle bir şey paylaşmak, kimseye bir şey anlatmak, ne bileyim televizyon izlemek, sosyal medyada dolaşmak gibi şeylerim yoktu. Tamamen yalnız kalmak gibi bir duyguya bürünmüştüm. Geçti mi geçecek ama. Kesinlikle tamamen katılıyorum tabii ki de demiş. O zaman sen de yanlış insanların tekmeyi vurmuşsundur yani. Evet, mesajımız geldi. Kim ne yazdı bilmiyorum. Kim kimin neresine Dünya benim oldu. Gözlerin ne oldu? İlk defa Maxi'ye dramatik gördüğümüz sen daha görmedin bence.

Firuze de aramızdaymış. Minnoş mu, Firuze mi, Lolita mı? Lolita kim ya? Hangi Lolita? Ben merak ettim, Lolita kim? Ya bir gün yine yapacağım, bir gün açacağım mikrofonu, anlatacağım. Yine anlatacağım, hep ben konuşacağım. Genelde öyle oluyor zaten. Ama ben şunu da yapmak istiyorum. Bir gün anlatalım, beraber anlatalım, olur mu?

Evet, kendi kabuğuna çekilmek de iyidir Maxi demiş. Çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Evet, eskisi gibi olmuyor çünkü yayına geldim. Hiçbir şekilde eskisi gibi hiçbir şey olmadı. Geldiğimizden beri bir aksilikler, ben aksi değilim ama tamam ben Maxi'yim. Bir aksilikler beni buldu. Yani yayın seste bir problem yaşadık. Yani Instagram yayında problemler yaşadık. Sonunda düzeldi diye düşünüyorum. Bakalım kahraman aramıza katılmış. Helal sana demiş. Teşekkürler, seviliyorsun abim demiş. Eyvallah. Bence içine kapanmaktan daha iyi anlatmak demiş. Kime neyi anlatacaksın ki? Bazen düşünüyorum kendime, beni hiç tanımayan birisine bütün hayatımı anlatmak istiyorum. Böyle şeyler, çılgınlıklarım var benim. Hiç tanımadığım birini alıp karşıma sabahlara kadar, hatta günler boyu bütün hayatımı anlatmak istiyorum, rahatlamak istiyorum ama yok böyle biri. Tamam tatlım.

kız bir şey söyleyeyim, gözlerim doldu ha. Az kaldı. Benim de bazı insanları 4 paralık makyaj videosu ile anlatacağım demiş. 4 paralık makyaj videosu. Ya Pinom sen yapma bari ya. Sen yapma bari. Ya çok yapıldı.

0: Oya Kofir aramıza katıldı. Bartın'dan kucaklar dolu selamlar sevgiler demiş. Bartın'a kucaklar dolu selamlar sevgiler. Oya Kofir. Gebze'den selamlar. Bartın'a selamlar demiş. Bartın'a Gebze'den selamlar.
1: Hem yapar hem bulurum söyle. O kıza selam söyle. Neyi var neyi yoksa olsun gitsin.
0: Selamlar canlar demiş Oya, sevgili Oya Kuaför, teşekkürler. Pinom Şirinem ve bana anlatabilirsin demiş, siz de bana anlatabilirsiniz. Ben kimseye hiçbir şey anlatamıyorum. Diyeceksiniz kimse dinlemiyor mu? Yok, dinliyorlar. Anlatabileceğim kişiler var mı? Var, Pino var mesela, değil mi? Anlatırım yani. Hadi beni deli et. İçimden ne geliyor biliyor musun? Şu an içimden şiir okumak geliyor. Ve deniz kenarına gidip avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Sesim kısılana kadar bağırmak istiyorum. Ah sıcak. Sıcaktan, kışın soğuktan, yazın sıcaktan şikayet ediyoruz. Nasıl bir nankör adamız. Hani hep öyle nasıl nankörüz değil mi? Yani değil mi? Yazın diyoruz ki kış gelsin, kışın diyoruz yaz gelsin.
2: Gitme

Anlattıklarını herkes şunu anlayacak ki benimki yani aşktan yana bir sorun değil. Yani aşkla alakalı bir sevgiliyle alakalı bir durum değil. Bu benim kendi iç dünyamla alakalı bir durum. Yani bir show programında, bir eğlence programında aslında bunları konuşmam çok

sevgili Minnoş'un dediği gibi vuralım tekmeye gitsin değil mi? Organizasyonda kalan bir enerji var diyor. Enerji var, enerji var. Daha da enerji olacaktı da. Bendeki enerjiyi emdiler. Kahraman bendeki emdiler yani. Ama yeni yeni insanlar tanıdım. Yeni yeni mesela Oya Kofir, Oya'yı tanıdım. Lidya'yı tanıdım. Sevgili kahramanı zaten diyeceğim çocukluğunu biliyordum. Yani uzun yıllardır tanıyorum sevgili kahramanı. Yine yeni dostluklar edindik. Bir daha bir daha bak bana. Kırmızı saçlı ablamız vardı, adı neydi unuttum ama onunla tanıştık. Yeni dostluklar edindik. Hepsine çok çok selamlar. Bir daha bir daha bak bana. Yani bugün burada şu an anlatamıyorum yaşadıklarımı. Yani seni çok iyi anladığımı anlatmak istiyorum sevgili Pinocan. Sarıl yeniden. Sarıl yeniden. Ne çok özledim seni ben. Zehra Karaman demiş. Dur ismini de verdik. Dört. Yine enerjisi yüksek bir ablamız kendisi. Geldi yanıma, dedi ki ben bu yakışıklıyla fotoğraf çektirmek istiyorum. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Ay dedim, bu çirkin adamla benle mi dedim ya. Ama bak fotoğrafı ben paylaşmadım. Yayın sonrasında o fotoğrafı paylaşacağım. Sakın ona bu aşk. Kırmızı saçlı ablamız dilim. Enerjik ablamız. Zehra. Zehra bacı. Lolita'm sen niye dertlisin demiş. Aa Lolita'yı öğrendik. Lolita'mız bizim şey Pinocan mı? Lolita'mız o mu? Tam Lolita zaten. Değil mi? Acaba. Ama şimdi Naz'la yapma Lolita, anlat. Anlat yani, anlat sen. Ben anlatamıyorum, sen anlat bari. Hı? Ötmüyor. Ötmüyor. Hadi bu şarkıyı dinleyelim. Sonrasında ne yapacağız bakalım. Ondan sonra gideceğiz mi birazdan? Birazdan gideceğiz herhalde.

kırmızı demiş Pınar'la Maxi kırmızı koltuğa uzatıp diyor terapi al sen demiş ayrı ayrı diyor. Ya ayrı ayrı olma, ayrı gayrı olmasın bence. Bizim sonra dengemiz kaybolur. Ayrı gayrı olmaz. Ama zannediyorum ki aynı da olmaz gibi geliyor bana. Ya da olabilir mi bilemiyorum. Aynı şekilde beni de hipnoz edip konuşturması lazım. Bin hocam ben çözerim seni. Kız iyice açtık canlı yayında. Konuşuyoruz değil mi? Hadi ben deliyim. Siz bana niye uyuyorsunuz ya? Kahkaha attım yeminle söylüyorum demiş. İnanırım. Zaten sen kahkaha at diye ben burada yayın yapıyorum. Sen eğlen diye ben buradayım.

0: Hani palyaçonun hikayesinden bahsediyorum ya da mizahçının o hikayesinden bahsediyorum ya.
1: Dengem kayboldu akşamlar gün.
0: Böyle durumlarda hep aklıma o geliyor.
1: Gönlüm hoş oldu bir garip.
0: Ondan sonra da bana yok mizahçıya yok işte palyaçoya bağladın deniliyor. Ama öyle.
1: Yine

0: Şimdi size bir şarkı çalacağım. Bu şarkı geçtiğimiz en son programda da yer vermiştim ama belki dinleme fırsatı bulamamış olabilirsiniz. Şarkıyı ortaya bırakacağım ve ben buradan çekileceğim. Çok duygusal bir şarkı değil, enerjisi yüksek bir şarkı. Şarkıyı keşfettiğimde sabaha karşıydı. Ve şarkının enerjisi beni kendi içerisine çekti. Hareketli olmasına rağmen. Mutlaka kendinizden bir şeyler bulacağınız bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ve bir şarkı daha var. O şarkıyı ben gerçi Pino'ya gönderdim ama. Bunu gönderdim bilmiyorum. Hadi bu şarkı benden hepinize armağan olsun. Şarkı sonrasında neler düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Bakalım sizler ne hissedeceksiniz bu şarkıyla ilgili. Gelsin bakalım, hareketli bir şarkı. Tam böyle ne bileyim, ilk böyle dinlediğimde bu şarkıyı sabaha karşı saat 5.30 muydu, 6'ya yakın mıydı, tam işte günler saatler bende gitti bir ara. Bende o günler saatler, işte bugün cumaymış, ben o günü pazartesi olarak biliyordum. Hadi geliyor şarkımız. Buraya bir enerji bırakıyorum ben. Lütfen o enerjiyi üzerinize alın.
1: Ben bir zamanda yeniden sevda kapında.

0: Yadeller alsın. Yadeller alsın. Arabası yolda kalsın değil mi? İnşallah. Arabası yolda kaldı. Peki bu şarkı, bu enerjiyi ben size bıraktım. Hı? Güzel, bence güzel oldu. Ben bu şarkıyı dinledim ve hayata bakış açım değişti bu şarkıyla beraber. Aramıyor, sormuyor, gelmiyor geceleri. Hani bu şarkıda bir söz var. Bak, benim kaderim onunla bir yazıldıysa niye ayrıyız şimdi? Benim günahım mı çok ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar dertli insan varmış ya. Ya biz işin şakasındayız. Ama yaşıyoruz da yani. Hani hep derler ya, çok gülen insan çok acı çekendir. Öyle. Lan niye buraya bağladık? Niye oldu? Bak, Minnoş da yazmış böyle. Minnoş Sakarya'dan selam yazmamış da, Sakarya'dan selamlar olsun güzel insan demiş. Teşekkürler Sinancığım, hoş geldin. Minnoş da Max'i tozuttu, Max'i iyice damara bağladı falan yazmış. Onu yadeller alsın he. Şimdi benim sevgili Pino'ya göndermiş olduğum şarkıya da yer vereceğiz. Bu şarkının sözleri de yine çok hoşuma gitti. Biraz da duygulandırdı beni.
1: Bugün özledim, kokunu silemem ben de.
0: Hayatta unutmayacağınız şeylerden bir tanesi de bence koku.
1: Seni düşledim, geceler seninim.
0: Ben de şuranın kokusunu o kadar çok özlemişim ki.

Hayırlı yayınlar demiş sevgili Sinancım. Teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir karışık gidiyoruz. Bir harekette, bir eğlenceli, bir duygusala bağlıyoruz. Bir manyaklaştık bu akşam. Farkındayım. Farkındayım. Hepinize özür diliyorum. Yaz, yaz, yaz, yaz. Yazmakta da olmuyor.

Hayat bir gün, o da bugün demiş. Evet, aynen. Tamam Lolita'm, sadece canın sıkılacak bir durum yok değil mi demiş. Yoktur. Lolita'nın olmaz öyle dertleri ya.

Gelmeseydim ya, sizin de enerjinizi aşağıya çektim, kusura bakmayın demiş. Yo, o benden ötürü. Benden ötürü.

0: Hadi normale dönelim, bir toparlayalım ortalığı bu şarkının sonrasında.
1: Bir telaş, o an yine aynı heyecan. Arzular uçmuş dorukta, içelim aşkı bir solukta.
0: Bir meditasyon mu yapsak ya? Hmm, aa.

Bakalım Lili yayına bağlansana, 5 dakika konuşsana, bütün stresimizi yok ederdi diyor. Yani çok iyi olur. Ama şu an istemiyor herhalde. Bir gün bağlayalım ya, Lili'yi bağlayalım, Asude'yi bağlayalım, Pino seni bağlayalım yayına, olur. Biraz da öyle devam edelim ya. He? Daha konuşacak çok şeylerimiz var. Hatta şey neydi o? Hop! Hadi normale

0: burada konuşmayayım, şekerler deyince aklıma benim şeker deyince birisi geldi. Şeker deyince birisi geldi ama aklıma benim şimdi.
1: Kendimden geçerim seni görünce. Şeytan diyor.
0: Bak, şeker mi dedi, şirinden mi dedi, şekerler dedi. Şeker. Deliyorum. Kim

0: Yardım seni kaçırıp da
1: ormana bir de.
0: Biliyorsun karşı koymak zor bana.
1: O bıyıklar bende de olsa bana da

0: Aç koyamazlar yani.
1: İçimi hoplatıyorsun, kanımı kaynatıyorsun, aklımı oynatıyorsun.
0: Minnoş'taki çok dertliler diyor, bir de gülücü de koymuşlar. Aslında dertli falan değiliz biz. Biz aslında anlaştık sevgili Pino'yla, değil mi Pino'cum? Anlaştık, makara yapıyoruz burada ya. Yani biz eğlence programı olduğumuz için, yoksa bir Max Show'da eğlence programında, bir show programında niye böyle duygusal bağlayalım? Hı? Yani duygusallık yaşayan insanların ne yaşadığını anlamak için aslında biz bunu yapıyoruz, değil mi Pinocan? Acı bize Can Bey ya demiş. Can Bey! Can Bey, Mehmet Ali Bey gibi oldum.
1: Kendimden geçerim seni görünce. Şeytan diyor.
0: Şirinem yine yanlış okudu demiş. Olsun, olsun.

0: bakalım oynatır.
1: Yani ne demiş? Acı bize Can Bey demiş. En son ben Can Bey yayın alacağım. Öyle olacak herhalde. Ondan sonra göreceksiniz siz. Hadi ya coşuyoruz demiş. Bu kadar mı? Bu kadar mı coşuyoruz?
0: Delilendim sana yar. İçimi hoplatıyor.
1: Delilenmiş, hallenmiş. Fırlamacım içini kim hoplatıyor demiş. İçim hop hop hoplayıp zıp zıp zıplıyor arada. Ama niye hopluyor, niye zıplıyor ki? Kim hoplatıyor bilemiyorum. Bilemiyorum. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt. Vurulmuşum sana. Hep de böyle şarkılar çıkıyor karşıma. Bugün bir haber okudum. Hatta birisi gönderdi Instagram'da. Yok buradan okunmaz o ya da okunur mu bilmiyorum. Bir sesli mesaj gelmiş. Onu buradan açamayız herhalde şimdi. Kankam diyecek şimdi. Evet.
2: Maxi Show.
1: Peki biz bayağı karıştırdık ortalığı bugün ya. Niye böyle oldu? Gelsin dedi şarkımız. Ondan sonra gidelim. Pinocuğum çay koyalım hadi yeniden başlıyoruz.

0: Maxi Show.
1: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz artık. Programımız bitiyor. Bu şarkıyı ben hepinize armağan ediyorum. Açık Çay. Bugün program biraz karışık oldu. Bunun farkındayım. Bazen karışık olan şeyler, bazen karışık olan şeyler de güzel olabilir. Bilmiyorum ne fikirdesin, ne düşünüyorsunuz, nasıl bir adam, nasıl bir program yapıyor, ne oluyor burada diyebilirsiniz. Bu adamın psikolojik sorunları var da diyebilirsiniz, bu adam benim de diyebilirsiniz. Haklısınız da, biraz karıştırdık ortalığı, uzun zamandır program yapmayınca böyle oldu. Kusura bakmayın, ne yapalım yani, biz hiç mi dert çekmeyelim ya, hiç mi anlatmayalım, hiç mi konuşmayalım ya? Bağırasımız var ya, bağırmayalım mı? Onca roman yazılıp çizildi, aşk eskilerde kalmış olabilir mi? Kim var o? Konyalı Maxi demiş. Konyalı mı?

Sen de doğru okudun. Koyalım demiş ya, ben Konyalım diye okudum onu. İnanın bunu bilerek okudum diyeceğim, inanmayacaksınız ama öyle. Kız yaşlanıyor mu ben acaba ha? Şimdi şöyle bir şey oluyor, ben yanlış okudukça Minnoş burada gülüyor, Minnoş eğleniyor değil mi? Ya da Pinocan eğleniyor, Lillican eğleniyor, dinleyen eğleniyor ya da mesajı gönderen kişi eğleniyor ya da gören kişi eğleniyor. Bu da benim için güzel bir şey. Her ne kadar bir eğlenmemiş olsam da eğlendirmek güzel şey. Arada ben de eğleniyorum. Aşkın en güzeli. Bu kafadan çıkmamız lazım ya. Bu kez erkenden.

0: şimdi her şeyi yanlış okumuyorum aslında. Bak bu kadar da pardon, bu kadarına da şükür yine terapi olarak sayalım bunları. Yazmış ya. Ben o sayalım bunlardaki A harfini O harfi olarak okusam ne olur? Ya.
1: Ne başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim.
0: Evet, aynen.
1: Nasıl oldu da sevdim çok canımdan ben böyle.
0: Hani ya da benim 50 gram pastırmam ya. Konyalı'dan başkasına.

0: Soyalım demiş. Beni siz delirttiniz diyor demiş.
1: Nerede başladı bu hikaye?
0: Nerede başladı bu hikaye?
1: Ben böyle delirdim.
0: Ben böyle delirdim.
1: Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle.
0: Hep yalnızlıktan bunlar.
1: Attı dereler nere?
0: Zaten 40 yılın başında bir kısmet çıktı, onu da önünü kapattın sen ya. Sen dilime düştün benim.

0: Siz fark ettiniz mi bilmiyorum ama bazı mesajları görmedim. Yani görüp de görmezden geldiğim kişiler demeyeyim de kişi de vardı yani aramızda.
1: Ya

kimseyi kırmaz, kimseyi kimseden ayırmaz. Ne güzel insansın sen Max demiş. Ben değil mi? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ya hadi eğlenelim diyoruz. Yine bir duygusala bağlıyoruz. Yine bunun neresi duygusal diyeceksiniz. Ben çok duygusal bir adamım. Ondan yani bak. Ağlamakta olurdum. Oluyorum şimdi. Her an ağlayabilirim. Her an ağlayabilirim. Her an her şey olabilir. Aman. Oh. Yandan. Ağlayalım mı gülelim mi ya? Çok zor günler geçirdim vaktiyle. Estağfurullah Maxi, asıl sen bizleri bu kafayla eğlendirdin demiş. Bu kafayla değil mi? Bu seferki modeli çok beğenemedim de. Beğenemedim, o düzelecek, o da düzelecek. Maxi Show. Birazcık da zayıfladım farkındaysanız. Biraz değil bayağı be. Hani ya da benim ellerim bırasam, bırasam, uçmam yaksam koyalıyor. Yavaş yavaş gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, defolup gidiyoruz. Bağırdıkça kendime geliyorum. Gidiyoruz. Diyebilirsiniz, bu adam gelirken bağırıyor, gelince bağırıyor, gidince bağırıyor. Çok bağırıyorum. Hey hey hey yavrum hey.

0: birisi oh diye bir mesaj göndermiş. Ha, evet.
1: Aksi Show.
0: Hadi kızlar mesajını görüyorum Pinocu'nun. Evet Pinocu'm demiş. Lilican abo o a demiş. Abo o abo o a mesajı görüyorum burada. Minnoş diyor. Yoksa orada mı yanlış okuyor?

Programımızın sonuna geldik. Bu akşam Kan Ayran Suyu'nun sonuna geldik. Bu saate kadar bana katlandığınız için hepinize teker teker ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda, yani yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda, yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te görüşmek, buluşmak üzere. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın demeden önce, bundan sonraki programlar böyle olmayacak. Bugünü mazur görün artık, yani bu kadar nazımız, bu kadar şeyimiz olsun yani. Neyimiz olsun o kadar ya. Fırlamacığım, burada her şey serbest, aklından geçen ne demiş? Burada her şey serbest ama ben burada değil, burada değil. Halimemden gurbete gitmeden. Halimem. Ya bir şey söyleyeceğim, nazar dediğin nereden anladım ben biliyor musun? Anahtarlığım var diye benim kırıldı. Anahtarlık kırıldı. Anahtarlık kırıldı ama yani düşündüğünüz yeri kırılmadı. Orası duruyor, orası duruyor anahtarlık. Maxican, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Özletme kendini demiş. Sen de özletme kendini.

Halime'm gel gel gel, Halime gel. Halime neredesin sen ya? Aa, erotik anahtar demiş. Kırıldı ya. Onu da hediyeler bölümüme koydum kırık vaziyette. Yani alt bölümü kırıldı ama öyle de kullanılabilir ama çok fonksiyonel değil yani. Kırıldı ya. Gitti üç bacaklı anahtarlığım benim. Gitti.

0: Bu konuşanları radyo dinleyen herkes dinliyor mu demiş. www.radyokulüp.com.tr adresinden sen de dinleyebilirsin ve 95.5 frekansından sen de dinleyebilirsin. Biz burada genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapılamaz ilkelerine tamamıyla uymaktayız.
1: Maxi Show.
0: Yasal uyarı: bu programda genel ahlak kurallarına tamamıyla uyulmaktadır. Her şey mizahtan ibaret, her şey eğlenceden ibaret. Siz yanlış anlıyor olabilirsiniz ama ben doğru anlatıyorum. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle. Bye.

zor günde belli olur. Selam olsun tüm dostlara. Ve devam etmiş, Allah var ümitsizlik yok, dua var çaresizlik yok. Aslan Recep Dayım'a, Musa Şahin, Atacan Sarıkaya, Kerem Akbilen, Öztürk Balaban, Veysel Sönmez, Sezer Bozkaya'ya, Yakup Özkaya, Volkan Kılıçkan ve Haşim Güle gelsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar dedi Süleyman Şahin, biz de gönderdik. Özellikle Durak şarkısını.

0: Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Ve devam ediyoruz. Hız kesmiyoruz. Sizler de medyamesaj.com'a giriyorsunuz. Üye olup radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulup ilk ikondan mesaj, ikinci ikondan duygu ve düşüncelerinizi gönderebiliyorsunuz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, üçüncü sırada canlı yayın. Unutma, hangisi senin için uygunsa. Bomba mesaj var, bomba istek var. Bunlardan herhangi birinden duygu ve düşüncelerini bizlere yansıtabilirsiniz. Bütün Türkiye'de yayındayız neredeyse. Türkiye'nin saati 23.04'ü gösteriyor. Bugün günlerden Cuma'yı Cumartesi'ye devreden gecedeyiz. Bir saat sonra Cumartesi olacak. Bakayım, evet. Tarih saat veriyoruz. Saati olmayanlara, tarihe bakamayan kardeşlerimiz için bunu yapıyoruz. Bir dinleyenimiz rica etmişti. Arada Murat Bey, saati olmayan kader mahkumu kardeşlerimiz var deyince sonradan o an çok hak verdim. İçim cız etmişti. Bunu ben hiç düşünmemiştim. Çünkü daha evvelce radyo sunucularının herhalde konuşacak bir şeyleri yok falan derdim. İşte saatler 23.04'ü gösteriyor. Tarih işte 6 Mayıs. Düzeltiyorum, Haziran 5. Yıl 2026 falan. Ya bu arkadaşlar da anlatacak bir şey bulamıyor. Tarihe, saate takmış. Ne yapayım ben tarih, saati

derken gerçekten ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz de varmış. Bu manada da o duygumdan dolayı da pişmanım. Rabbim beni affetsin. Eğer orada nefis yaptıysam, ki yapmış da olabilirim, Rabbim beni affetsin. Evet, Türkiye'nin saati efendim 23.05'i gösteriyor. Yani 11'i 5 geçiyor. Gece 11'i 5 geçiyor. Haziran 5'teyiz ve günlerden artık Cuma'yı, Cumartesi devreden dakikalardayız. Yıl 2026. Başkent Ankara'dan tüm dünyaya selam olsun. Fatma Bayat'ın mesajı şöyle: Mert sevgilim, bir tanem, seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'ın izniyle çok güzel günlerimiz olacak. Yüzük hep parmağımda, aklım her saniye seninle, dilimde duam, demiş Fatma Bayat kardeşim. Mert sevgilim, bir tanem, seni çok çok seviyorum, çok özledim. Allah'ın izniyle çok güzel günlerimiz olacak. Yüzük hep parmağımda, aklım her saniye seninle, dilimde duan, dedi Fatma Bayat kardeşim. Şimdi arkadaşlar, medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj dedik, ikinci sırada şarkı diye devam ediyor. Hangisi uygunsa gönder gelsin. Bu hatırlatmam önemli benim için. Hafta içi ve hafta sonu her gün saat 7'den akşam 7'den gece 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu bütün saatlerim sponsor anlamında boş. Herhangi bir saate sponsor olabilirsiniz. Hem kendinizi hem firmanızı öne çıkartabilirsiniz. Bunun için 552-711-7490 WhatsApp hattından bizimle kontak kurun. 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım bakıyor. Reklam, sponsorluk, her türlü görüş, soru, öneri, ne varsa 552-711-7490. Medya mesajla alakalı bir sıkıntı yaşadığınız an orada bir iletişim numarası var. Hakan Aytaç'ın bizzat ilgileniyor. Ekran görüntülerinizle beraber hemen şöyle bir sıkıntı var, şu oldu diye, ya da arayarak Hakan Aytaç'a bilgi verebilirsiniz. Önce medya mesajla ilgili probleminizi medya mesajla çözmeye çalışın. Ola ki aşamadınız, 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım kesinlikle çözer. 552-711-7490. Ama TR'la düzeltiyorum, medya mesajla alakalı her türlü probleminizi önce medya mesajla çözmeye çalışın. Hadi gönderin gelsin mesajlarınızı. Şimdi çok güzel bir çalışma. Doğanay kardeşler, Gökhan ve Nevin Doğanay'dan efendim. Vur Beni geliyor. Yine Taner Ünal'ın yüreğinden. Can ağabeyi Alper Ünal'a ve çok sevdiği biricik eşi Rabia Ünal'a geliyor bu çalışma. Taner Ünal'ın yüreğinden, ağabeyi Alper Ünal ve biricik eşi Rabia Ünal'a selamlarıyla birlikte hasretle, özlemle, armağan olarak geliyor. Gökhan Doğanay, Nevin Doğanay, Doğanay kardeşler, Vur Beni, Taner Ünal, selam olsun.

0: Vur beni vur öldür öl dedik yar. Alışamam, dayanamam ki sensizliğe yar. Seninle çarpan şu kalbimi, seni seven şu deli kalbimi yar. Tek mermiyle, tek kurşunla paramparça et. Öyle git, öyle git yar. Öyle git yar.
1: Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren zilleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık basın. Anlamadım nedir günahım nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım. Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim derdimi anlatacağım bir sırdaşım. Hangi dala güvenim, hangi dalı tutsam? Hani var ya başını yorganın altına katanlar. Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar ağlatanlar. Eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede ineceğiz avuda kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onunla gözyaşları kurumuş. Bozulmuş dünyanın
2: düzeni. Efendim yine Taner Ünal'ın yüreğinden Can ağabeyi Alper Ünal'a ve biricik sevdiği eşi Rabia Ünal'a geldi. Ferman Akdeniz bozuk düzen. Taner Ünal'ın yüreğinden ağabeyi Alper Ünal'a, Ünal Hava Yolları'na ve eşi, biricik eşi Rabia Ünal'a geldi. Ve Rabia'ya diyor ki seni çok seviyorum. Eski günlerimizi çok özlüyorum. Canım eşim seni çok seviyorum diyor Taner Ünal. Allah sevenleri tez zamanda kavuşur.

Bu arada Gül Hanım'ın oğlu Mustafa'ya şöyle bir mesajı var. Oğlum Mustafa'mı çok sevdiğimi ve ömrümün yettiğince onun için çabalayacağımı söyler misiniz? Oğlum Mustafa'mı çok sevdiğimi ve ömrümün yettiğince onun için çabalayacağımı söyler misiniz dedi Gül Hayran hanımefendisi.

Efendim kentin en özel istasyonundan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Bu benden sana gelsin Caney. Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın yot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere. Git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Nice yıllar tükendi. Türkiye Polis Radyosu'nda Caney Caney 16 güzel senem geçti. Beraberinde 5 güzel yıl TRT Türkiye Lisesi Radyosu'nda ve bunun içinde yani 2012 ile birlikte 2011 evet birlikte TGRT FM son 2 yılında Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi istasyonlarında çalıştım. Background'um çok sağlam arkadaşlar, hiç kimse kusura bakmasın. Yani bir Murat İnce gerçekten kolay yetişmiyor. Bu bir tevazu ya da mütevazı noktasında farklı anlaşılabileceğim bir konu olmasa gerek. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Ankara'da başlayan 84'lü yıllardaki kaçak yayınlarımız bizi 1999'da şu an halen yayınım olan Sorgun FM'e taşıdı. Bir yıl gittim geldim. Her hafta sonu dile kolay ya. Herkes bana deli diyordu. Annem, hele annem, şiirle karın mı doyuyor? Aynen Fatih Kısaparmağ'ın şiirinde olduğu gibi. Vallahi billahi ya. Bir türlü bu işten kail gelmedi. Hala diyor ki nasıl gidiyor? Hani hala gidiyor.

Geliyorum, ne var hani, ne kazanıyorum bu işten? Diyorum ki anne, yiyoruz içiyoruz işte hani, çok şükür. Yol parasız mı kalmadık? Yol parasız yollara mı düşmedik? Bu şiir aşk uğruna televizyon programları, hele Ankara İstanbul 8 senem. Ya dile kolay arkadaşlar ya. İşte haftada 2 gün TGRT FM günlüğümün olduğu dönemlerde özel bir istasyon vardı. İstanbul'da çok dinlenen bir radyo istasyonu. 7-8 ayda oraya gittik. Radyo 2000. Sağ olsun reklam departmanındaki kardeşlerimiz en son beni çıldırttılar. Günlük 50-60 kilometre, İstanbul'u bilenler bilir, Anadolu yakasından Dudullu'dan atış alanı ya da atış alanı diye mi geçiyor İstanbul'da, Esenler tarafında. Gittim geldim ya. Fise billah bir kuruş almadan aldık alacağız, geldi gelecek. Bu radyocuların böyle bir bitmeyen çilesi yani, bedava çalışma hali. Ve o yıllarda Caney, Farid Farcat'ın bu muhteşem fonunu çok çaldım, çok kullandım. Dertlendiğimde, şiirler okumak istediğimde, az önce Caney amca diyor, yayınlarda diyor, şiirlerde falan bu güzel olur diyor. Öyle bir noktaya geldik ki, çok teşekkür ederim bu arada Caney'e. Öyle bir noktaya geldim ki Caney, memlekette şiirden soğuttular, yazmaktan. Ya çok, en acısı ne biliyor musunuz? Ben yazmıyorum artık arkadaşlar. Beni yazmaktan soğuttular. 20 kitap yazdık, 9 albüm yaptık, birkaç dizi, sinema filmi filan. Hatta bugün Ankara'da 15 Temmuz olaylarıyla ilgili bir film çekiliyor. Kardeşlerim aradılar beni, komutan rolü var falan filan diye. Sanattan soğuttular ya. Ve şu an dikkat edin, sadece günün konusu, yani programın içi boş olmasın, yani yapmış olmak için değil, bir şey de verelim diye, günün konusu diye kendimi zorladığım bazı konuşmalar yaptım. Yer açıyorum bu 6 saatlik, 7 saatlik radyo yayın içerisinde. Ve iticalen tabii ki Bismillah hasbiyallah diyen bir Murat İnce, Rabbim neyi murat ettiyse de onu Allah'ın izniyle Rabbim bana söyletir. Muhakkak surette bir kardeşimin yüreğine dokunurum. Bugün kuvvetli ihtimal bir babanın yüreğine dokunduk ya da birçok babanın yüreğine dokunduk. Hiçbir çocuk babasının yolunu gözlemek zorunda değildir. Her çocuk koşulsuz mutluluğu hak eder ve koşulsuz sevgiyi hak eder. Eyvallah, kader diye bir şey de var. Ama ve lakin kaderin de bazen bir kısmının cüzi irade olarak bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Fikreden varlıklarız, akleden varlıklarız. Allah bize akıl fikir vermiş, iyiyi kötüyü göstermiş. Benim canımı yakarsan devlet var senin canını yakar. Allah var canını yakar. Yakma ya benim canımı ya. Hapis var işte da. Yanlış bir şey yaparsan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Polis Teşkilatı, biz hep öyle dedik. Her zaman 15 yaşında, her zaman 18 yaşında. Bekar delikanlı derdik. Yok ki sonu. O yüzden gel, aklım başan devşir oğul dediğimiz noktada biz muhakkak kardeşlerimize bir şeyler veriyoruz. Çocuklar en azından, eşler en azından eşsiz kalmasın, kocalarını beklemek durumunda kalmasın. Arkadaşlar, anaların babaların gözyaşları dinsin artık. Velhasıl toparlarsak, bir fondan yola çıkarak bugün geldiğim noktada gerçekten sanatımla alakalı çok şey yapmak isterdim. Çok güzel eserler vermek isterdim ülkeme. Ama vermeyeceğimiz anlamına da gelmez. Fakat yazmak içimden gelmiyor. Şiir sesletmek içimden gelmiyor. Bazen biraz baba zoruyla deriz, Anadolu ağzıyla. Hele abi bir şiir oku da falan filan. İşte zorlayarak. Ve yaptığımız iş ortada arkadaşlar. 40 yıllık bir Murat İnce bugün çok şükür hani ortalıkta değiliz, ama ve lakin yapmak istediğim şey kesinlikle bu değil, ama yapıyoruz, başka çare yok. Getirdikleri nokta bu. Ben ülkemizin güzde kuruluşlarından Bengü Türk TV gibi bir kanalda 7 yıl televizyon programı da yaptım, radyo programı gibi tek

başıma tek kişilik bir ordu gibi. Radyoyu televizyona kurdum. Tek başıma 1,5 saat aralıksız konuşan bir adam düşünün. Ama boş değil yani. Hani minareden at beni, in aşağı, tut beni tarzında değil. Ve işkembe-i kübradan hiç değil. Allah böyle bir yetenek vermiş. Anlık, ister tasavvuf olsun, ister güncel bir konu olsun, siyaset hariç. Ki siyaseti de 12 Eylül'e kadar anlatmış bir adamım.

Eden, buradan selam ve saygılar mazeliyor, ellerinden öpüyorum. Çok da güzel sözler, övgü dolu sözler duydum. Bunlar da benim nişanelerim, madalyalarımdır yani. Bu benim kalbimde kalan şeylerdir. Demem o ki arkadaşlar, keşke başka mecralarda, keşke başka alanlarda sizlerle karşılaşsaydık. Yemin ediyorum ki kimse hak ettiğini yaşamıyor. Bize sunulan bu işe bugün amenna der, çorba paramızı çıkartır, alnımızın teriyle ailelerimizin nafakası için mücadele veririz. Dile kolay ya. Bir yılı geçti arkadaşlar. Her gün 5 saat, 6 saat, 3 saat öyle. Her baba yiğidin harcı mı? 57 yaşındayım ben. Bir de beni dinleyen kardeşlerimi bir düşünün. Beni kimlerin dinlediğini bir düşünün. Hepsi birbirinden kabadayı. Vallahi billahi beni dinleyen kardeşlerimi. Beni severler, ben öyle biliyorum. Tansiyonlu bir iş yapıyorum yani. Öyle her baba öyle tutamaz yani, ateşten gömlek bu. Bazı kardeşlerimiz bize özendiler falan. Herkesin yapabileceği bir işi yapmıyorum. Zor bir iş yapıyorum. Fakat yapmak istediğim iş bu mu? Hayır. Ben ülkemin güzel insanlarıyla meydanlarda Tarkan gibi şiirlerimi okumak isteyen, haykıra haykıra vatan sağ olsun demek isteyen, asil Türkiye'm demek isteyen, Türküler ölmez oğlum demek isteyen bir yüreğim. Allah'ım duysun sesimi. Dilerim Cenab-ı Rabbül Alemin'den herkes kalbinin ekmeğini yer. Bana da Rabbim bir gün onu son nefeste de bile olsa, çok görmez Cenab-ı Rabbül Alemin. Yarattığım diyor ya, haşa, köpek kadar değerimiz varsa yaşattığı, yarattığı. Dilerim bu duamızı da Rabbim duyar. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Bugün bu ülkede level C5'ler yok, mutiler yok, onlar yok, bunlar yok, heyecanlar falan filan. Eyvallah, gençler çok seviyorlar. Ama Murat İnce yüzlerce güzel eser yaptı. Bu eserlerim benim hepsinin bayrak olacağı kanaatindeyim. Eğer hakkı verilseydi. Maalesef bugün istediğimiz noktada değil. 2008'de yaptığımız o çıkış Çekil Git'le beraber, aşk dolu bir şarkı şiirle, başka yerlere gitmeliydi. Çok daha iyi olmalıydı. Ne bileyim. Evet, biz bu fonları ve bunlar gibi neçelerini enstrümantal müzik olarak, milyonlarca müzik dinlemiş bir adam olarak bilirim Caney. Bilirim ve canımı yakar, biliyor musun? İşte bak, bu kadar konuşturur abini. Biraz daha üzerine gitsek sabah olur. Ezgi Arslangöz, iyi akşamlar. Sıradaki bütün parçalar canımdan çok sevdiğim eşim Erdinç Arslangöz'e gelsin. Seni çok seviyorum, kurban olduğum, elbet bir gün bu zor günler de geçecek dedi. Devam ediyorum. Berat Doğan, sıradaki eser Berat Doğan ve Haluk Kaya'dan Hüseyin Kaya ve yanındaki abileri kardeşlerine armağan olsun, bir umuttur yaşamak dedi Berat Doğan. Suzan Özkaya, sıradaki tüm şarkılar canım kardeşim Yakup Özkaya'ya gelsin. Hepimiz her zaman yanındayız. Her ne olursa olsun arkandayız. En kısa zamanda aramızda olman için elimizden geleni yapıyoruz. Suzan ablan, Hasan abin, Cihan abin ve annem baban seni çok seviyoruz dedi Suzan Özkaya. Hasan Yılmaz kardeşim demiş ki, selamlar abi, ben Picasso, Kader Birliği yaptığım kardeşlerim Bahri Enes Irmak, Baran Çelebi, Baran Aksoy, Batıkan Kılıçkıran, Emir Düşmez, Batuhan Arslan, Batuhan Coşkun, Cuno Dayı, Şiar Şen, Anıl Yılmaz, Reşo'ya, Mete Çakmak, Deniz Doğan, Arda Çoban'a sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Güzel günlerde görüşmek üzere kardeşlerim dedi Hasan Yılmaz. Buse Yıldız kardeşim, Merve Nur Yıldız'dan en değerlim Özlem Aylan'a ve diğer arkadaşlarıma, Medine Kotsoy, Ubeyde Kurtoğlu, Gülay Korkmaz, Cansu Öğrük, Hatice Baloğlu'na selam olsun dedi Buse Yıldız. Ve İrem Taciroğulları, iyi yayınlar, ben İrem Taciroğulları, sıradaki parçalar biricik eşim Evren Taciroğulları'na gelsin. Seni çok seviyorum, en yakın zamanda yuvamızda kızımızla olmak dileğiyle. İşte bakın, böyle çocuklar beklemesin, eşler beklemesin. Hep bunu anlatıyoruz. Yani programlarımızın içerisinde muhakkak yine de Murat İnce ile Uzun İnce Yolda umutlar hep var. Yarın doğacak güneş noktasında bir şeyler bulursunuz. Ve gelsin can yoldaşım artık. Biraz neşemizi bulalım.

Muhammed Sidar Kesici Murat İnce amcasına hayırlı yayınlar dileğinde bulundu. Ellerinden öperim amcamın diyor, gözlerinden öperim Muhammed Sidar Kesici. Yine Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, namı diğer Arap abisine, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apodayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Baver Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine ve dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Ahmet Kaya'dan can yoldaşımı da armağan etti Muhammed Sidar Kesici. Evet arkadaşlar, sizler de mediamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Gece devam edecek, ta ki 1'e deyin. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol, Muhammed Sidar Kesici'nin isteği Can Yoldaşım şarkısıyla devam ediyor. Muhammed Sidar Kesici abilerine, kardeşlerine, dostlarına armağan olarak gönderdi bu güzel eseri.

Elim elim kar içinde, yanıma gel yanıma anne. İki yanımda iki polis, ellerim kelepçede, beni vur.

0: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

0: Efendim devam ediyoruz. Selamlar abim, gecen iyi olsun. Ben Picasso, kader birliği yaptım. Kardeşlerim Bahreyn Urmak, Baran Çelebi, Baran Aksoy, Batıkan Kılıçkıran, Emir Düşmez'e selamlar dedi Hasan Yılmaz.
1: Acı tatlı günler.
0: Picasso selam olsun. Oldu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Serkan Özçelik, kardeşim Ömer Ağırdil'in annesini aradım, haberi var, annesini arasın, haber alacaksın, mutlaka arasın demiş, ondan haber bekliyorum, ne oldu bir demiş. İbo, Gökhan, Batuhan, Umut, Berat, Hakan, Koray, Serkan Özçelik, dostlar yanınıza gelecek demiş. Ben de aklım kalmasın, yakışanı yapışacağız diye de eklemiş. Serkan Özçelik kardeşi Ömer Ağırdil'in annesini aramasını rica etmiş. Değerli kardeşlerim, bazı mesajlarınız yayın ilkeleri gereği okunamaz, söylenemez, bilginiz olsun. Detay veremeyiz ama ben uygun bir lisanla söylemeye çalıştım. Eylem Van'dan MÇ, ailen her zaman yanında, bir saniye bile aklımızdan çıkmıyorsun. Çıkacağın, gideceğin günü iple çekiyoruz. Bu eser bizden sana gelsin. Sıradaki şarkıyı Eylem Hanım göndermiş. Şarkı isteklerinizi şarkı ikonundan Eylem Hanım göndermeniz lazım. Van'a, MÇ'ye şarkı göndermek istiyorsan değerli kardeşim Eylem, medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, İkinci ikon şarkı türkü isteği diye sürekli anlatıyorum. Unutmayın, ikinci ikondan isteğinizi yapacaksınız. Yani şarkı isteği bölümünden. Hasan Yılmaz, selamlar abi. Ben Picasso, kader birliği yaptım. Kardeşlerim Bahreyn Urmak, Baran Aksoy, Batkan Kılıçkıran, Batuhan Arslan, Batuhan Coşkun, Cuno Dayı'ya selamlar dedi. Picasso'nun dostlarına selamım var.

Arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. Bir daha söylüyorum. Ya yayın dinlemiyor arkadaşlarımız ya da dikkat etmiyorlar. Bir daha hatırlatalım. Yurt genelinde 50'den fazla ilde yayınımız var. Şu an ortak bir yayın dinliyorsunuz. Örneğin Ankara'da yayınlarımızı İmaj ailesi veriyor. 100.5'ten dinliyorsunuz. Kırıkkale'de Öz FM veriyor. Yozgat'ta Yozgat FM veriyor. Çorum'da Gün FM veriyor. Samsun'da Fıstık FM veriyor. Erzincan'da Radyotek, Van'da İlaç FM veriyor. Mardin'de Zergan FM veriyor. Balıkesir'de Radyo 10 veriyor. Burdur'da Burdur Radyosu veriyor. Uşak'ta Ses FM veriyor. Sivas'ta Divri FM veriyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sorgun FM veriyor. Onlarca yerdeyiz. 50'den fazla ilde 80 noktada yayınımız var. Dijital mecralarda yayınımız var. Şimdi beni duyup da hala X istasyona mesaj atan kardeşlerimin ruh hallerini anlamış değilim. Ve neredeyse her şarkı aralığında diyorum ki medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Varsa bir sorun, görüşün, önerin, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 diyorum. Ara ara da Murat İnce net hesaplarını, yani bütün dijital mecralardaki hesaplarımızın uzantısı muratince.net. Hepsi de hemen hemen mavi rozetli. Facebook'ta 1 milyon 300 bin takipçimiz var. Instagram'da 200 bin civarında. Twitter'da başarılı olamadık. X'te. Ama hep mavi rozetli bu sayfalarımız. Murat İnce net uzantıları. Web sitem muratince.net. Saatlerimizde yani akşam 7 ile 1 aralığında radyo yayınlarımızı cam gibi bulunduğunuz bölgedeki radyoda dinlerken bir kesinti oldu. Dinlemek istedin. muratince.net en kolay haliyle. Atıyorum Ankara'da dinlerken imajda Yozgat FM'den dinlemek istedin. Şimdi gir Yozgat FM online olarak Google'da dinle. Ama karasalda Yozgat ve civarındaki frekansımız neyse o frekanstan dinlersin. Burdur'da Burdur Radyosu'ndan söylediğim gibi aklıma gelenleri sizlere söylüyorum. Dolayısıyla mesajları doğrudan bize atmanız gerekiyor. Radyo istasyonlarına attığınız WhatsApp hatlarından ya da sayfalarından gönderdiğiniz mesajları kimse bakmıyor, görmüyor ve ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla ondan sonra ya ilgilenmiyorlar bizimle gibi bir algı oluşuyor. Öyle bir şey yok. Benim dediğim yere mesaj atın, biz kolaylıkları sağlıyoruz. Yapamadığınız şeyleri gösteriyor arkadaşlarım, teknik olarak da öğretiyorlar ve almak istediğiniz herhangi bir bilgi olduğu zaman da net bir şekilde bilgi alırsınız bizden. 552-711-7490 soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. 552-711-7490 dünyanın neresinden dinlersen dinle bana mesajlarını medyamesaj.com web sitesine girip üye olduktan sonra üye radyolar panelinden, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bularak gönderebilirsin. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, üçüncü sırada canlı yayın şeklinde ikonlar var. Hangisi senin için uygunsa gönder gelsin diyorum. Unutma, şimdi bana eğer mesaj göndermek istiyorsan medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Her gün cumartesi pazar dahil, yarın da yayınımız var. Pazar günü de var ki hafta sonlarında daha çok destek vermenizi istirham ediyorum. Sizin için mesaiye kalıyoruz. Bütün ekip 7-8 arkadaş, haberiniz olsun. Cumartesi pazarda mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Akşam 7'den gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Furkan Semih Şenol'dan doğum günümü kutlayan başta Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo ağabeyime ve bütün doğum günümü kutlayan arkadaşlarıma selam olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Eda Doğanay, İbrahim Dizlek, hep bana mı düşecek çaresiz dertler alayına bol şans şeklinde Furkan Semih Şenol kardeşimden armağan olarak geliyor. Açın bakalım radyolarınızın sesini. Şarkı, şiir bizi nereye taşıyacak? Furkan Semih Şenol'dan doğum günümü kutlayan başta Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo ağabeyime ve bütün doğum günümü kutlayan arkadaşlarıma selam olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Eda Doğanay, İbrahim Dizdek, hep bana mı düşecek çaresiz dertler alayına bol şans şeklinde
armağan olarak gönderdi Furkan Semih.

0: Şenol teşekkür ediyor bütün dostlarına.
1: Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Asli kusurumu anlayamadım. Ya yürüdüğüm yollar yanlış ya da güvendiğim kullar. Ben bu yaşamın çırağı da oldum, kalfası da. Ama hayatımın ustası olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Sanki hayatım teslim edilmiş kayyuma. İşim, gücüm, sevdam hepsi muamma. Kadere inancımı kaybetmedim ama hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya başımı alıp gitmeliyim ya da sonuna kadar direnmeliyim. Ben bu düzenbazların düzenini ayağa uyduramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Yar ile aramı sorma, her gün kavga gürültü. Yürekte buruşmuş duygular tutmuyor ütü. Vaziyet karışık, ortam bozuk, durum kötü. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Ya ben aşkı yanlış tanıdım ya da yardaki aşk yalan. Gönül soframı kuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünlerde.

dinlediğim şarkılar acıklı kemanda sazda. Bir fayda göremedim oğulda kızda. Duygularımı üşütmüşüm mevsimlerim ayazda. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya kaderim yanlış yazılmış ya da kalemim kırılmış. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Aşkta mı dostlukta mı hangisini sayayım? Duruşuna inandıklarımın durumu vahim. Zarara hesap etmekle geçiyor günlerim ayım. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya gördüklerim yanlış ya da inandığım davalar. Siyasette siyah beyaz olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Bir karanlık içinde boğuşup direnip duruyorum. Ne yapsam aklıma zincir vuramıyorum. Kalkıp aslan gibi yürümem gerek biliyorum. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya bu düzen yanlış ya da ben yanlış dünyadayım. Aklıma zincir vuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünler.

Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Biliyor musun, senden ayrılalı sakal bıraktım. Zamanın akışına koyverdim kendimi. Gömleklerim kolalı değil artık. Pantolonum ütülü değil. Ayakkabım boyalı değil. Öylesine değiştim ki görsen tanıyamazsın. Sabahları gün doğarken kalkıyorum. İlk işim bir sigara yakmak oluyor. Ve bir süre denizin hışırtısını dinliyorum. Sonra apansız sen geliyorsun aklıma. Gözlerin, dudakların, ellerin geliyor. Şimdi neredesin kim bilir? Yatağında uyuyor olmalısın. Artık beni görme rüyalarında, korkarsın. Mevsim sonbahar, malum ya. Serde de kör olası şairlik var. Boyuna hüzünlü şeyler düşünüyorum. Ağaçların yaprakları dökülmeye başladı. Keskin poyrazlar esiyor kuzeyden. Kuşlar durmadan göç ediyor. Ara sıra düşenler oluyor yorgun ya da yaralı. Tutup okşuyorum tüylerini. Gagalarından öpüyorum. Ve diyorum ki sana kavuşmak için bir göçmen kuş olmalı. İşte böyle. Günler, haftalar geçip gidiveriyor. Saçım sakalım birbirine karıştı. Yine de her geçen gün kendime biraz daha alışıyorum. Ve biliyor musun, unutamayacağımı bile bile...

kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın iyot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere, git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Bilmiyordum. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar güzel bir koku getirmişse, saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avunuyorum. Yaşamak. Seninle bir başka zamanı, bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, elbette sen, mutlaka sen. İster uzaklarda ol, ister yanı başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde. Ben olmasam da olur. Seni bir yumağa sarıyorum, yıllardır bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin, inceliğin, ışık ışık yüzüme vuran. Sen güneş kadar sıcak, tabiat kadar gerçek. Sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan, güneşten yüce varlık. Sen o tek sevgi içimde. Sen görebildiğim o tek aydınlık. Bir nefeste benim için al. Havasızlıktan öldürme beni. Bulutlara, yıldızlara benim için de bak. Susadım diyorsun.

0: yorulduysam bir yudum su içmelisin. Ben yorulduysam sen uyumalısın. Ellerim sevilmek istiyor. Saçlarım okşanmak istiyor. Dudaklarım öpülmek istiyor. Anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı. Gökyüzünün mavisi yok. Bu dağlar o dağlar değil. Rüzgarın da kekik kokusu yok. Kim bu çaresiz adam? Bu kan çanağı gözler kimin? Kaç gecedir uykusu yok, gündüzü yok, gecesi yok, yok, yok. Anladım, sensiz yaşanmaz bu dünyada. İmkanı yok.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun ince yol devam ediyor.
2: Seni anlatabilmek, seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek, seni namussuza, haldan bilmez kahpe yalana, ardarda kaç zemberi, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu, dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım, kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim, saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana, seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sermelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok, apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğun, cehennemin öbür adıdır.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Efendim devam ediyoruz. Abican hayırlı geceler, ben Sarı. Bu parçamda canım abim Fırfır ve Yunus Çakır, Efehan Çalışkan, Hakan Erkaraman, Hakan Erkaraman, Hacı Erciyes, Zoro, Samet Ak, Serhat Özçalık, Emirhan Çakır, Mustafa Ulusan, Can Yaşar, Apo Can, İzzet Koç, Gökhan Koç, Sipan Aydın'a gelsin, Mustafa Yavuz, Felek Çakmağ'ın adlı eser istediği sevgili Sarı. İyi dileklerin için çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Sarı diyor ki, canım abim Fırfır ve Yunus Çakır, Efehan Çoluşkan, Hakan Erkaraman, Hacı Erciyes, Zoro, Samet Ak, Serhat Özçalık, Emirhan Çakır, Mustafa Ulusan, Can Yaşar, Apo Can, İzzet Koç, Gökhan Koç, Sipan Aydın'a gelsin, Mustafa Yavuz, Felek Çakmağ'ın adlı eser. Felek geldi Çakmağ. Bile geldi.

Efendim devam ediyoruz. Bitmiyor mapus geldi, bitmiyor mapus. Ben Hasan Boran Çelik, aslan kardeşlerim Arda Ayyıldız'a, Veysel Subaşı'na, Berat Acış'e, Arda Kaçar'a, Orçun Gökalp'e, Onur Tuğran'a, canım kanım dayım Mehmet Ali Horoz'a, canım kanım Görkem Ünal'a, sarı babam demiş değerli kardeşim Hasan Boran Çelik'in isteği yayında. Hırmak Tuğran, Murat Tuğran, bitmiyor mapus. Hasan Boran Çelik'ten aslan kardeşleri Arda Ayyıldız, Veysel Subaşı, Berat Acış'e, Arda Kaçar, Orçun Gökalp'e, Onur Tuğran'a, canı kanı dayısı Mehmet Ali Horoz'a, canım kanım Görkem Ünal'a, sarı babama armağan olsun dedi Hasan Boran Çelik kardeşim. Bitmiyor mapus. Irmak Tuğran ve Murat Tuğran söylüyor. Hasan Boran Çelik'e ve dostlarına, kardeşlerine selam olsun. Ve bir not var. Sanmayın ki kursağımızda bir şey var, konuşamıyoruz. Vallahi biz yere tükürmüyoruz. Bu memlekette siz boğulmayın diye. Sanmayın ki kursağımızda bir şey var, konuşamıyoruz. Vallahi biz yere tükürmüyoruz. Bu memlekette siz boğulmayın.

İnsan insanı karşıdan karşıya geçerken sal misali kullanmamalı. İşi düşünde selam sabah yapmamalı. Zorda da iyi günde de adam adam kalmalı. Aynen Hasan Boran Çelik kardeşim gibi. Hasan Boran Çelik'e ve dostlarına bir kere daha selam olsun. Güzel günlerde de, zor günlerde de kardeşlerini unutmayan kardeşlere Hasan Boran Çelik nezdinde selam olsun. Hasan Boran Çelik'in aslan kardeşleri Arda Ayıldız'a, Beysel Subaşı'na, Berat Acış'e, Arda Kaçar'a, Orçun Gökalp'e, Onur Turan'a ve canı kanı dayısı Mehmet Ali Horuz'a, canım kanım Görkem Ünal Sarı Babama dediği dostlarına, abilerine bolca selam olsun. Evet, arkadaşlıkla, dostlukla, kardeşlikte hem iyi günde hem zor günde çok belli olur. Bazıları, şu çok önemli arkadaşlar, yani zor günlerde kader birliği yapıyorsun. Oldu ki sen güzel günlere geçtin. İşte orada da unutmayacaksın. Asıl hani askerlik bittikten sonra başlıyor ya. Asıl kader birliği zor günden sonra.

Ve başlıyor. Dışarıda da hayat zor çünkü. Hasan Boran Çelik'e selam olsun kardeşime. İşi gücü rast gelsin. Arife Coşkun. Elbet bir gün Aslan Babam Haymanalı Fatih Başkan'a kucak dolusu sevgiler Arife Coşkun'dan geldi. Elbet bir gün Aslan Babam Haymanalı Fatih Başkan'a kucak dolusu sevgiler dedi Arife Coşkun kardeşim. Efendim yayınımız saat 1'e kadar devam edecek. Son 45 dakikadayız. İçinizden geçerse eşinize, dostunuza, sevdiklerinize bir mesaj göndermek isterseniz ya da bir şarkı armağan etmek isterseniz medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönder gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Gece devam edecek. Bende kalan yüreklerinize selam olsun.

0: Efendim son albümlerimden bir tanesinde yer alan Senden Sonra adlı eseri siz canlarıma, yüreğimden, yüreklerinize armağan olarak gönderiyorum. Açın radyonuzun sesini. Kardeşiniz Murat İnce Senden Sonra adlı eseriyle yayında. Yüreklerinize armağan olsun. Aç radyonun sesini, iyice aç aç bakalım ne diyecek Murat İnce.
1: Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm, senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü, yüzüm küldü sen giderken. Duam küstü, eller düştü, gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başıma. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim.

0: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

yayınlar abicim. Sıla ben, biricik ömrüm, cesur Cihan Yılmaz'a sıradaki eserler armağan olsun. Gecen güzel olsun babam, seni çok seviyorum mesajı geldi. Evet evet. Yayınlar abicim, Sıla ben, biricik ömrüm, cesur Yılmaz'a sıradaki parçaları armağan ediyorum. Gecen güzel olsun babam, seni çok seviyorum dedi kardeşimiz. Ve devam ediyoruz. Halkımızın sanatçısı sevgili Mazlum kardeşim yayında. Ölmedim anneyle geldi bakalım şarkı kim istemiş? Veysel Subaşı, Mete Çakmak, Yunus Sümbül, Taha Özkan, Berkay Küçük, Hasan Can Uzun, Yusuf Sümbül, Mamiş Polat, Mazlum'dan Ölmedim Anne, Halil Temur ve tüm dostlarına gelsin. Hasan Boran Çelik'ten

elime ulaşan mesaj aynen böyle. Hasan Boran Çelik kardeşim, Besel Subaşına, Mete Çakma, Yunus Sümbül, ta Özkan Berkay Küçük, Hasan Can Uzun, Yusuf Sümbül, Mamiş Polat'a "Mazlumdan Ölmedim Anne" adlı eseri armağan etti.

iyi güne geçince unutanlara da inceden bir sistemim olsun. İşte unutmayan adam olanlara da, Hasan, Boran, Çelik gibi kardeşlerimize de selam olsun. Böyle güzel kardeşlerim var benim. Bunlar çok manidar ve önemli şeyler arkadaşlar. Zor günde herkes herkese hani, ya kardeş, biz kardeşiz, biz dostuz, şöyle böyle güneşli günlere geçince selamünaleyküm, bir daha ara ki bulasın. Hani o sözler, işte o sözlerin arkasına duran adamlardan bir tanesi benim kardeşim Hasan Boran Çelik. Dostlarını unutmuyor ve selamlarını gönderiyor. Sevgili Mazlum'dan ölmedim anneyi bir kere daha söyleyelim gecenin bu vaktinde. Veysel Subaşı'na, Mete Çakma, Yunus Sümbül, Taha Özkan, Berkay Küçük, Hasan Can Uzun'a, Yusuf Sümbül, Mamış Polat'a armağan olarak gönderiyor. Hakeza Halil Temur ve tüm dostlarına da gönderdi. Hasan Boran Çelik'ten elime ulaşan mesaj bu yönde. Hasan Boran Çelik'e ve dostlarına, Mamış Polat'a, Halil Temur ve dostlarına bir kere daha selam olsun.

0: gözlerim yaşlı ağlıyam hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölmedim anne, ölmedim anne.
2: Halkımızın sanatçısı Mazlum'dan Ölmedim Anne'den sonra bir de benden biz dinleyen, takip eden bütün kardeşlerimize armağan olarak gelsin. Memelim Zeynep'i bilenler bilir. 2008'de yaptığımız bir çalışma, Karanlıkta Kalmışım Anne. Müzik Ahmet Şafak'a ait, solist Zeynep Türkeş ve bendenizin şiiri Karanlıkta Kalmışım Anne yüreğimden yüreklerinize armağan olarak gelsin. Arada dijital mecralarda, YouTube'da örneğin, diğer müzik kanallarında Murat İnce diye arattırın arkadaşlar. Yaklaşık 9 albüm, yüzlerce eser var, profesyonel kayıtlar. Albümlerimizde yer alan şarkılar, şiirler. İşte onlardan bir tanesi Karanlıkta Kalmışım Anne. Murat İnce, Zeynep Türkeş düeti armağan olarak geliyor yüreklerinize. Söylediğim gibi müzik Ahmet Şafak, sözler Murat İnce, solist Zeynep Türkeş, armağan olsun.

karanlıkta kalmışım anne. Gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm, kar beyaz olmuşum, duvar gibi suvalarını dökmüş, bir gecede bin yıl yaşlanmış, ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi, bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne, kimden kaçtın böyle? Yoksa ben çile miydim, dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığın bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar. Arkama dağ, sırtıma kardeştin. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış? Kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü, anamı, canımı, cananımı?

kaldım anne. Görmüyor musun he yani? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrinde. Parmaklarım mezar taşında. Gövdem toprağında. Ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm ay anne.

0: Ve aç radyonun sesini, Murat İnce, Gönül Mahkumu da gelsin bakalım, gece bir şenlensin ortalık, bir karışsın bakalım. Sevgili Naşe Göktürk'le okuduk bu eseri. Bestekarı Ardahanlı Ömer Bilgin hocam, bir edebiyatçı kendisi. Ömer Bilgin'e de çok teşekkür ediyorum, çok emeği var bende, yadsınamaz. Murat İnce, Naşe Göktürk, Gönül Mahkumu geliyor efendim.
1: Yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne? Kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne? Sana ne? Sana ne?

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslında ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim.

Parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, o nerede?

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı, Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Ve gece, günün hükmü geçmez artık.
0: Bugün arkamızdan konuşanların, dün arkalarında biz vardık. En güçlü insanlar önümüzde güç gösterisi yapanlar değildir. En güçlü insanlar hiç bilmediğimiz savaşları kazananlardır. Velhasıl geçmediğin kapının gıcırtısını, sınanmadığın acının sancısını bilemezsin.
2: Umarım keyif oluyor değerli dostlar. Sizler için çalıyorum. Umarım beğeniyorsunuz bu dakikaları. Dolu dolu yaşatmak istiyorum sizlere. Yaslanın arkanıza.

Nazif Akşa, aslan kardeşim Zekeri Arık, çok özledim. Buralar sensiz, tadı tuzu yok. Merak etme, herkes çok iyi. Demir kapılar her ne kadar soğuk olsa da az kaldı sabret kardeşim dedi. Nazif Akça, aslan kardeşim Zekeri Arık, çok özledim. Buralar sensiz, tadı yok. Merak etme, herkes çok iyi. Demir kapılar her ne kadar soğuk olsa da az kaldı sabret kardeşim mesajını gönder.

Bu geceki cümlemizin etrafında dolaştık. Ama ne kadar konuşsak da bazı cümlelerin sonuna ulaşmak arkadaşlar mümkün değil. Çünkü bazı sözler akıldan değil doğrudan yaralanmış bir kalpten çıkar. Ve bizim bu geceki cümlemizde onlardan biriydi. Ağlatıp duran sen olduktan sonra varsın hiç gülmek nedir bilmeyeyim. Dostlarım, insan her zaman kavuştuğunu sevmez. Bazen kavuşamadığını çok sever. Çünkü kavuşmak hayatın gerçeğidir. Ama hasret kalbin gerçeğidir. Ve bazı insanlar vardır ki hayatımızda birkaç yıl kalırlar ama yoklukları bir ömür sürer. Bir bakış bırakırlar, bir ses bırakırlar, bir hatıra bırakırlar. Sonra giderler işte. Ama insanın içinden çıkamazlar, çıkmaz. Özsen çıkmaz dediğin şey işte. Bakın, bazen gece yarısı uyanırsınız. Her şey yerli yerindedir. Her şey ev yerindedir. Şehir yerindedir. Hayat devam ediyordur. Ama içinizde tarif edemediğiniz bir eksiklik vardır. Sanki dünyanın bir yerinde olması gereken bir şey eksiktir. İşte o eksikliğin adı bazen bir insandır. Ve insan o an anlar. Özlemek gözlerle ilgili bir şey değil. Kalple ilgilidir. Çünkü göz görmese de özler, ses duymasa da özler, yıllar geçse de özler. Dostlarım, ne gariptir ki insan bazen en çok canını acısan hatıraya en sık sarılır. Çünkü o hatıranın içinde yalnızca acı yoktur, sevgi de vardır çünkü. Birlikte kurulmuş hayaller vardır. Bir zamanlar yaşanmış güzellikler vardır. Ve kalp acıyı değil, o güzellikleri bırakmak istemez. İşte bu yüzden bazı insanlar yıllar geçse de unutulmaz. Çünkü unutmak istemediğimiz için değil, onlar kalbimizin dokusuna karıştığı için. Tıpkı yağmurun toprağa karışması gibi, tıpkı bir kokunun çocukluk anısına karışması gibi, tıpkı bir duanın insan ruhuna işlemesi gibi. Ve dostlarım, bazen insan sevdiği kişiye değil, onunla kurduğu geleceğe ağlar. Birlikte yaşlanamadığı yıllara, birlikte göremediği bayramlara, birlikte içemediği çaylara, birlikte susamadığı akşamlara. Çünkü bazı ayrılıklar bir insanı değil, bir ömrün ihtimalini alıp götürür. İşte bu yüzden bazı gözyaşları sessiz akar. Çünkü onların içinde yalnızca hüzün değil, yarım kalmış bir hayat vardır. Ama bu gecenin sonunda şunu da söyleyelim dostlarım. Gerçek sevgi bazen sahibi olmak değildir. Bazen uzaktan hayır dua edebilmektir. Bazen iyi olsun yeter diyebilmektir. Bazen kalbinde taşıdığı halde elinden bırakabilmektir. Ve insanın büyüklüğü de burada ortaya çıkar. Çünkü herkes sever ama herkes sevdiğini güzel anamaz. Herkes özler ama herkes özlemini incitmeden taşıyamaz. Bu yüzden bu gece kalbinizde hala yaşayan bir isim varsa onu öfkeyle değil rahmetle anın, olur mu? Çünkü bazı insanlar bizimle kalmak için değil, bize sevmenin ne kadar derin bir şey olduğunu öğretmek için gelir. Ve giderken gözyaşı bırakırlar belki ama aynı zamanda insan ruhunda ömür boyu sönmeyecek bir ışık da bırakırlar. Belki bu yüzden dostlarım bazı insanlar ağlatır,

insan yine de dönüp o hatıraya teşekkür eder. Teşekkür ederim. Çünkü bazı acılar vardır, can yakar ama insanı daha insan yapar. Bütün acılarım için teşekkür ederim.

0: Haç Radyo'nun sesini son albümden herhalde olsa gerek. Bana acıma yar benden. Bütün sözleri bana ait. Aç aç aç aç iyice. Murat İnce yayında ve Murat İnce söylüyor. Bana acıma yar. Müzik ve vokalde sevgili Volkan Sönmez var. Bana acıma yar. Yüreğimden yüreklerinize armağan olsun. Ve geceyi nihayetlendiriyoruz. Hemen peşine de bir şarkı bağlayacağım. Sonra hoşça kal diyeceğim hepinize. Aklınızı helal edin.
1: Ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime. Ey gözlerim, gülmek yarım umutlara asılı kalmış. Sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış. Benim canım gözlerim, canım gözlerim, canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya, rehin. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklıyor. Üzün gözlerimde pınar, acı benim gözlerimde saklıyor. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti saymadım. Gelmedin yar. Ve sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır. Burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer, sabır dualarım kanar. Şiirlerim, sözlerim ve gözlerim ağlar yar.

Bana acıma. Acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşlar ağladı. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime, derman kalmamış dizlerimde. Bir bak, bir bak şu gözlerime, kulak ver sözlerime. Öldüm yar, söz

Bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadın. Yaptıklarını yazmadın. Acıları içime attım. Ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar. Gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım. Vuslatı kışa çevirdin ya. Kışa çevirdin.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

ağlatıp duran sen olduktan sonra varsın. Hiç gülmek nedir bilmeyelim, bilmeyeyim. Ağır bir cümle, derin bir cümle ve belki de insan kalbinin anlatabileceği en eski hikayelerden biri. Çünkü hayat bize şunu öğretiyor: İnsan her zaman kavuştuğunu unutmuyor ama çoğu zaman kavuşamadığını unutamıyor. Bazı isimler yıllar geçse de kalbin bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Bazı hatıralar eskimiyor, bazı özlemler yaşlanmıyor ve insan zamanın her şeyi iyileştirmediğini, bazı şeylerle sadece yaşamayı öğrendiğini fark ediyor. Ama bu gece, bu geceyi hüzünle değil, bir hakikatin ışığında kapatalım istiyorum. Sevmek bazen sahip olmak değildir arkadaşlar, bazen güzel hatırlayabilmektir, bazen bir ismi duaya dönüştürebilmektir, bazen yıllar sonra bile kalbinde kötü bir söz taşımadan anabilmektir. Çünkü gerçek sevgi insanı küçülten değil, derinleştiren sevgidir. Gerçek özlem insanı karartan değil, insana merhamet öğreten özlemdir. Ve gerçek hayat hiç yara almadan yaşanan değil, yaralarına rağmen kalbini güzel tutabilenlerin hayattır. Bu yüzden dostlarım, bu gece kalbinizde yaşayan bütün güzel insanlara bir selam gönderin. Selam olsun. Uzakta olanlara, yanınızda olamayanlara, bu dünyadan göçüp gidenlere ve hala bir yerlerde hatıralarınızda yürüyenlere, onları sevgiyle anın. Çünkü insanın gerçek zenginliği arkasında özlenecek kadar güzel insanlar bırakabilmesidir. Allah gönlünüzü darlığa değil ferahlığa, kırgınlığa değil merhamete, umutsuzluğa değil umuda yakın kılsın. Ve unutmayın dostlarım, bazı insanlar hayatımıza mutluluk bırakmaz belki ama bıraktıkları anlam bir ömre yeter. Hayırlı geceler. Kalbiniz huzurla, dualarınız kabulle dolsun. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Unutmadan yarın cumartesi, yani artık cumartesi ve diğer gün pazar, yine 19'dan gece 1'e değin yayındayım ha. Dua eder, dua bekleriz. Bir kere daha Allah'a ısmarladık. Allah'a, Allah'a, Allah'a ısmarladık.